Anahtarına mostarı. Dostuna anahtarına mostarı. Dostuna danni. Namosto bekari. Morga bu.